газа, бас. Yolumuz uzun, zamanımız az. Bastır gaza, bas. Yolumuz uzun, zamanımız az.